özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar sitem.

Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Reklamlar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi artır, başarıyı katla.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
4: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Gece bir bir takvimlerden tutamam zamanı, kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi artır, başarıyı katla.
3: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
5: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
6: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.

Sen yokum, senden geçiyor benim yolum. İnsandan insana kaçarken kendimi sende buldum. Ağzımda adın, uykuya dalmışsın. Herkes köşesini kapmış, ben ayakta kalmışım.

adını eceleyip durdum. Safmışım kim gülse, avuçlarımı açmışım. İçimde bir nur tufanı ben bırakıp kaçmışım. Seni gördüm dünya boşa dönüyor. Bende ne cam ne çerçeve duruyor. Çok kötü çarptın ah sen.

0: Kamu spotu.
1: 112. Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
2: 112. 112.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.

0: Mayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek sene bütün öğretim kademelerinde Türkiye Yüzyılı Marif modeline geçileceğini açıkladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'la Türk üniversitelerinden bazı rektörler, Pakistan'da 28 üniversitenin rektör ve yöneticileriyle yeni akademik işbirliklerinin geliştirilmesi için bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 150 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 76'sının tutuklandığını bildirdi. Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tunceli'de hakkında 14 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri CS, Hülümür Vadisi'nde polis özel harekat ve jandarma özel harekat timlerinin İHA ve termal kameralar kullanarak düzenlediği operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen CS çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara İsrail tarafından düzenlenen saldırıda biri çocuk iki Filistinli yaşamını yitirdi. ABD Kongresi Bütçe Ofisi İran'a yönelik askeri operasyon kapsamındaki çatışmaların ABD Savunma Bakanlığı'na maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolar olduğunu bildirdi.
2: Spor.
1: Trabzonspor teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzey doğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Mayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Kimseye baktım ama ne çare. Sevdim seveli, uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum.

Baktım ama ne çare, sevdim seveli, uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum, gel yarim gel.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünie FM'le fark edilirsiniz. Ünie FM.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
2: Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
5: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
1: 5 numara.
2: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
0: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
1: 4 numara.
0: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
3: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
0: Hadise Ara Beni 2 numarada.
1: 2 numara.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Reklamlar. Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram: Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: BÜKAV Yönetim Kurulu Bayburt Üniversitesi'nde toplandı. Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Yönetim Kurulu Bayburt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mutlu Türkmen'in ev sahipliğinde üniversite bünyesinde toplandı. Toplantıda vakfın bugüne kadar tamamladığı faaliyetler, üniversitenin mevcut akademik ve fiziki durumu ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan ortak projeler detaylı şekilde ele alındı. Görüşmelerde şehir ile üniversite arasındaki koordinasyonun artırılmasına yönelik atılacak adımlar üzerinde duruldu. Bayburt'ta 11 çeşmeden 7'sinin suyu kirli çıktı. Bayburt'ta 2 Eylül 2026 tarihinde 11 çeşmeden alınan su numunelerinin analiz sonuçları açıklandı. İncelenen çeşmelerin 7'si kirli, 4'ü ise temiz olarak değerlendirildi. Temiz çıkan çeşmeler aşağı Narkazan, Köse, yukarı Narkazan ve polis lojmanları. Kirli çıkan çeşmeler Öğretmen Tokiler, Çoruhevler, Askeri Kışla, Kırk Çeşmeler, Tarım, Veli Baba Camii ve Zahit Camii. Analizlerde özellikle E. coli ve koliform bakteri değerleri incelendi. Bayburt'ta pazar yeri trafiği sürücüleri isyan ettiriyor. Bayburt'ta pazartesi günleri kurulan pazar nedeniyle Danışmentliler Caddesi ve çevresinde yaşanan trafik yoğunluğu sürücülerin tepkisine neden oluyor. Pazar yerine ulaşmak isteyen vatandaşların yanı sıra bölgeyi günlük ulaşım güzergahı olarak kullanan sürücüler de yoğunluktan şikayet ediyor. Pazarın kurulduğu günlerde özellikle Danışmentliler Caddesi üzerinde araç hareketliliğinin arttığı belirtilirken bölgede oluşan yoğunluk nedeniyle ulaşımın zorlaştığı ifade ediliyor. Bayburt'ta ilk ders zili çaldı. 13 bin öğrenci ders başı yaptı. Bayburt'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Geçtiğimiz hafta başlayan uyum sürecinin ardından kent genelinde 13.125 öğrenci yeni eğitim dönemine başladı. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin kademelere göre dağılımı da belli oldu. Buna göre Bayburt'ta 1132 öğrenci okul öncesi eğitimde, 3993 öğrenci ilkokulda, 4161 öğrenci ortaokulda ve 3839 öğrenci lise kademesinde eğitim görecek. Bayburtspor kadrosunu 4 yeni futbolcuyla güçlendirdi. Bayburtspor şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarını sürdürürken transferde hareketli bir gün geçirdi. Sarı siyahlı ekip 4 futbolcuyla anlaşma sağlayarak kadrosunu güçlendirdi. Bayburtspor yönetimi defans oyuncusu Erdem Kayra Aydın, orta saha oyuncusu Mehmet Aslan, Bayburtlu sol bek Selçuk Hakalmaz ve ikinci lig ekiplerinden Arnavutköy Belediyesi spor forması giyen orta saha ve ön libero Taygun Vurgun ile resmi sözleşme imzaladı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben de olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba, duyduk duymadık demeyinde. Güzel bir çarşamba gününde haftanın tam merkezinde birlikteliğimiz başladı. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Balamir Yıldız Instagram adresinden de mesajlarınızı bizlere program süresi boyunca gönderebilirsiniz. Evet, güzel bir çarşamba günü dedik. Radyonuzda en güzel şarkılar, keyifli haberler, duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Sosyal medya vazgeçmiyoruz ve sosyal medyanın psikolojisi. Beğeni butonunun büyülü dünyasından bahsedeceğim. Beğeni psikolojisi. Beğeni almak beynimizde dopamin salgılanmasına neden olan bir ödül mekanizmasını tetikliyor aslında. Bu da bizi daha fazla beğeni almak için sürekli olarak paylaşım yapmaya itiyor. Yani çok mutsuz olan insanlar mı acaba sürekli bir şey paylaşıyor diye kafamda bir soru oluşuyor. Sosyal kabul ihtiyacı da var tabii ki. İnsanlar toplumsal varlıklar malum ve kabul görme ihtiyacı duyuyorlar. Sosyal medya bu ihtiyacı karşılamak için kolay bir yol sunuyor. Beğeniler çevremizden onay aldığımızın bir göstergesi olarak algılanıyor. Kıyaslama ve rekabet de var tabii ki işin içinde. Sosyal medya insanların kendilerini başkalarıyla kıyaslamasına neden oluyor malum. Başarılı görünen hayatlar, mükemmel bedenler, lüks yaşamlar. Bu kıyaslama özgüven sorunlarına ve mutsuzluğa da yol açıyor tabii ki. Duyduk duymadık demeyin. Sosyal medyada yaşanan her şeyi kaçırma korkusu da var bir de. İnsanları sürekli olarak çevrim içi olmaya itiyor bu durum. Ve tabii ki gerçek hayattaki ilişkileri ve hobileri de ihmal etmeye de neden olabiliyor. Yani sosyal medya hayatımıza birçok kolaylık sağlasa da psikolojik sağlığımız üzerinde olumsuz

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Farkında mısınız? Son yıllarda küçük evler daha fazla tercih ediliyor. Tabii kültürel anlamda mesela Güneydoğu'da, Doğu bölgesinde çok daha geniş ailelerden kaynaklı evler daha büyük. Mutfaklar büyük, balkonlar büyük. Ancak insanlar bireysel olarak hani yaşamaya başladıklarında, ailelerinden ayrıldıklarında daha küçük ev tercih ediyorlar. Temizlemesi kolay, düzeni kolay, soğuması kolay değil mi? Küçük evi temizlemenin en güzel avantajı belki de bu. Günde bir kez böyle kendi arkanızı toplamanız muhtemelen 5 dakikanızı alacak. Sadece bunu yaparak bile evinizi sürekli temiz tutabilirsiniz. Son yıllarda küçük evler daha fazla tercih ediliyor galiba. Bir de küçük evde ki diğer bir avantaj, etrafı toplarken her şeyin el altında olduğunu biliyorsunuz. Bir eşyanızın veya temizlik ürününün yerini aramanıza gerek kalmıyor. Büyük bir eve kıyasla her şey çok daha basit oluyor. Küçük düzeltmeler büyük işlevli bir hal alabilir küçük evde. Aynı zamanda küçük ev demek küçük temizlik demek. Çabuk ısınmak demek. Bu da tabii ki daha az para harcamanız anlamına geliyor. Toz almak çok daha kolaylaşıyor küçük evlerde. Öyle oda oda gezmiyorsunuz, hemen tozunu alıyorsunuz, olay bitiyor. Ve öyle bir dip köşe temizlik yapabilmeniz için de hafta sonunuzu ayırmanıza gerek kalmıyor. Tüm düzenlemeleri ve temizliği bir gün içerisinde bitirebiliyorsunuz. Hatta planlı bir şekilde uyguladığınızda size fazladan zaman bile kalabilir.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Hayalinizdeki projeyi güven

0: bir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
0: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
0: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
1: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Kafes PlayStation reklamları sundu.

aslında en değerli anlar küçük detaylarda gizli. Günlük yaşamın koşuşturması içinde bu küçük anları gözden kaçırmak oldukça kolay, ancak bu anların hayatımız üzerinde etkisi büyük. Günlük yaşamda sabah kahvesini yudumlamak, bir arkadaşla yapılan kısa bir sohbet veya bir çiçeğin açışını izlemek gibi basit anlar ruh halimizi aniden değiştirebilir. Bu tür anlar stresli bir günün ortasında bile içsel bir huzur kaynağı olabilir. Örneğin sabah işe giderken gördüğünüz bir gülümseme belki de o günün en güzel anısı olacak. Bu tür küçük mutluluklar hayatın karmaşası içinde kaybolmamamız için bir hatırlatıcı görev görür aynı zamanda. Tabii küçük anların bir diğer önemli yönü de onları paylaşmanın getirdiği mutluluk. Sevdiklerimizle paylaştığımız anlar ilişkilerimizi güçlendirir. Bir akşam yemeğinde yapılan şakalaşmalar, ne bileyim bir yürüyüşte paylaşılan sessizlik veya bir film izlerken yapılan yorumlar hayatın tadını çıkarmamıza yardımcı olur. Bu anlar sadece o an için değil, gelecekte hatırlanacak güzel anılar da oluşturur. Anın değerini bilelim, sevelim, sevilelim ve şükredelim.

0: boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Dolabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

egzersizin sağlığımıza yaptığı destekler neredeyse sınırsız, zaman zaman bahsediyorum. En önemli tıp dergileri yayınlanan yeni bir çalışmayla bu bilgiyi bir kez daha doğrulamış hanımlar beyler. O çalışmaya göre her hafta sadece 1 ila 2 gün egzersiz yapmanız bile sizin 264 farklı hastalığa yakalanma riskinizi önemli ölçüde azaltabilirmiş. Haftada sadece 1 veya 2 bilinçli egzersiz çabasının bile yalnızca fiziksel sağlığımızı değil zihinsel refahımızı da önemli ölçüde etkileyebileceğini söylüyor uzmanlar. Bu çalışma bunu da anlatıyor. Zira aynı çalışma bu sınırlı fiziksel aktiviteyi bile her hafta düzenli olarak yapmamız durumunda mutluluk hissimizin artacağını, ruh halimizin iyileşeceğini, gerginlik ve depresyon seviyelerimizin azalacağını gösteriyor ki çok gerginiz ve hemen hemen herkes depresyonda. Diğer taraftan aynı araştırma asgari düzeyde fiziksel aktivitenin bile genel sağlık ve uzun ömür üzerinde olumlu etkilerinin de olduğunu ortaya koymuş. Unutmayın, küçük adımlarla başlayacağınız kalıcı ve düzenli egzersiz çabaları sizi daha sağlam ve daha sağlıklı biri yapacak. İster evinizde, bahçenizde, parkta, sokakta, ormanda yürüyüş yapın, ister günlük işlerinizde olması gerekenden daha aktif olmaya gayret edin, isterseniz de haftada 1-2 gün deneyimli bir uzmanın fitness derslerine katılın. Yeter ki egzersiz yapın. Bu basit yaşam tarzı değişimi bile size daha sağlıklı, daha formda ve daha zinde bir hayatın kapısını açacaktır.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: konuşulur.
1: Mesajlaşmak resmi bir mail yazmaktan ya da telefon görüşmelerinden tamamen farklı bir durum. Kendi kişiliğimizi ifade etmemiz için aslında bize bir şans. Nasıl mesaj yazılması gerektiği konusunda ise kesin kurallar yok. Bu sebeple mesaj yazma şeklimiz aslında nasıl bir insan olduğumuz hakkında karşı tarafa bilgi verebilir. Mesela uzun mesaj yazıyorsanız, evet, duygularımızı ve düşüncelerimizi yansıtabildiğimiz bir durumu açıklayabilirmiş bu durum. Hassas ve düşünceli bir insan olduğumuz gibi kısa cümleler tercih ediyorsak, işte böyle tamam, hayır ve evet gibi, insanlar bu tür cevapları duygusuz olarak görse de yazdıklarımızın arkasındayız aslında. Emoji kullanmayı da seviyor olabilirsiniz. Açıkça söylemek gerekirse emoji kullanma konusunda takıntınız varsa, hatta yapabilseydiniz kelimeleri hiç kullanmadan sadece emoji atardım diyorsanız, bunun sebebi emojilerin daha açıklayıcı olmaları aslında. Tıpkı sevimli semboller gibi siz de emojilerle beraber duygularınızı taşırmakta olabilirsiniz. Mesaj yazarken çok dikkatliyseniz, mesajınızın sonuna ha ha ha gibi ifadeler koymadan duramıyor gibiseniz eğer, bunu karşınızdaki kişinin attığınız mesajı nasıl okuyacağından ve algılayacağından emin olmadığınız için yapıyormuş olabilirmişsiniz. Ve teker teker mesaj atıyorsanız, evet, saatlerce cevap alamasanız bile peş peşe ve hatta defalarca kez mesaj atmayı seviyorsanız, bu da cesur olduğunuzu ve istediğiniz şeyin her zaman peşinden gittiğinizi gösterirmiş. Benim çevremde birçok insan bu tarz mesajları kabul etmiyor. Böyle tek tek dın dın dın dın dın gelen mesajları. Hatta bunu kötü olarak algılıyorlar ama bakın tam tersiymiş. Bu cesur olduğunuzu

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'nde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılımı operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle düzenlenen 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Böylece Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 38'e çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ-PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Moldova tarafından uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımına yönelik yıllık emisyon azaltım hedefiyle ilgili 2026 yılı için litre başına düşen asgari karbondioksit emisyon miktarını 13 gram olarak belirledik. Böylece litre başına emisyonlarda %0,5 oranında azaltım hedefliyoruz. 2030 yılı hedefimiz ise sürdürülebilir havacılık yakıtıyla karbondioksit emisyonunu %5 oranında azaltmaktır, dedi.
2: Spor.
1: Trabzonspor teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzey doğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey batısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Düğün olsa reklamları sunar.
4: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3 artı 1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
5: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta.
3: DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
6: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 2626. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
7: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
8: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
7: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
8: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
7: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruh'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
8: İlgiyi artır, başarıyı katla.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
9: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
0: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
3: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

sosyal medya platformları algoritmaları aracılığıyla kimin neyi konuşacağını ve hangi içeriğin öne çıkaracağını belirleyen dijital bir derebeyliğine dönüştü diyebilirim artık son yıllarda. Milyonlarca takipçisi olan hesaplar bile reklam bütçesi ayırmazsa çok sınırlı bir kesime ulaşabiliyor artık. Yani bu mecralarda parayı veren düdüğü çalıyor. Sosyal medya ilk başlarda nasıldı arkadaşlar, hatırlayın. Özgür ifade ve içerik vaadiyle ortaya çıkmıştı. Günümüzde bu idealden uzaklaşarak tamamen ticari bir yapıya dönüştü diyebilirim. Öyle ki artık reklam almadığı kişilerin sesini geniş kitlelere ulaştırmıyorlar. Yani özgürlük görünüşte herkes içinmiş gibi sunulsa da gerçekte paranın gücüyle sınırlanıyor. Özetle özünde reklam ekonomisi üzerine kurulu bir iş modeli benimseniyor. Algoritmalar bu reklam verenlerin içeriklerini öncelendirerek organik paylaşımların görünürlüğünü de önemli ölçüde kısıtlıyor.

Az önce sosyal medyanın nasıl reklam odaklı çalıştığını, algoritmaların nasıl çalıştığından bahsetmiştim. Milyonlarca takipçiniz olsa bile reklam bütçesi ayırmıyorsanız eğer, evet siz geniş kitlelere ulaşamıyorsunuz. Oysa sosyal medya ilk başta nasıl çıkmıştı? Özgür ve kendini ifade edebilme, her şekilde herkese ulaşabilme, doğal içeriklerin, organik içeriklerin geniş kitlelere ulaşabilmesini sağlanan bir mecra olarak tanımlamıştım. Şimdi sosyal medyanın yönlendirdiği bu dijital dünyanın en büyük tehlikelerinden birinin de bireylerin farkında olmadan tek tipleşmeye itilmesi. Evet, farklı düşüncelerin görünürlüğü azaldıkça toplumlar belirli bir bakış açısına yönlendiriliyor ve çeşitlilik maalesef kayboluyor. Özellikle siyasi, kültürel veya sosyal konularda algoritmaların müdahalesi toplumsal kutuplaşmaları arttırırken yerel seslerin bastırılmasına da sebep oluyor diyebilirim. Örneğin bir ülkenin milli bayramları veya önemli kültürel etkinlikleri sosyal medyada yeterince yankı bulmazken platformların önceliklendirdiği küresel akımların gölgesinde kalabiliyor.

0: Reklamlar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3 artı 1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
3: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Radyosu'nu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. Şimdi şiddetli horlamanız var mı? Uykuda nefesiniz kesiliyor mu? Ya da gün içinde aşırı yorgunluk ve baş ağrısı gibi belirtiler yaşıyor musunuz? Eğer bu belirtilerden bir ya da birkaçı sizde varsa mutlaka bir uzmana başvurarak uyku testi yaptırılması gerektiğini belirtiyor uzmanlar. Evet, uyku sırasında belirli aralıklarla, çünkü solunumun kesilmesiyle ortaya çıkan uyku apnesi vücutta oksijen seviyesinin düşmesine ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar bu hastalığın teşhisinde en güvenilir yöntemin

polisomnografi yani uyku testi olduğunu vurguluyorlar. Uyku apnesinin tespiti için en değerli test bu. Bu test sırasında hasta bir gece boyunca uyku kliniğinde gözlem altına alınıyor. Elektrotlar yardımıyla apne periyotlarının sıklığı ve süresi, kandaki oksijen seviyesi, kalp ritmi ve beyin dalgaları detaylı şekilde takip ediliyor. O yüzden az önce de söylediğim gibi böyle şiddetli horlamanız varsa, uykuda nefes kesilmesi yaşıyorsanız ki belki aileden biri bunu daha iyi anlayabilir. Gün içinde kendinizi aşırı yorgun hissediyorsanız, baş ağrınız varsa mutlaka ama mutlaka uzman bir hekime başvurmakta fayda var diyorum. Evet, duyduk duymadık demeyin. Devam ediyoruz, ayrılmayın.

Evet, güzel bir çarşamba gününde birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hanımlar, beyler, şimdi demans hastalığının riskini azaltmak için neler yapılması gerekiyor? Bundan bahsedeceğimi söylemiştim az önce. Önümüzdeki yıllarda demans hastalarının sayısının artacağını söylüyor nöroloji uzmanları. Hastalığa yakalanmamak için alınması gereken tabii bazı önlemler var. Kalp ve damar hastalıkları ile ilgili sorunlar mesela erken tedavi edilmeli. Şeker hastalığınız varsa bu kontrol altına alınmalı. Sosyal yaşamdan kopulmamalı ve aktif bir hayat sürdürebilmek çok önemli. Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı, tabii ki Akdeniz usulü beslenme çok önemli. İşitme ve görme problemleri erken dönemde de tedavi edilmeli. Evet, duyduk duymadık demeyince devam edeceğiz. Müzik diyoruz, sonrasında buradayız.

0: Hangi ilginç olaylar olmuş? 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, güzel bir çarşamba gününde devam ediyor birlikteliğimiz. Şimdi ilişkilere bakalım isterseniz, biraz kafayı dağıtalım. İlişkiler doğası gereği zorlukları ve anlaşmazlıkları da beraberinde getiriyor malum. Ancak bu zorluklar ara sıra yaşanan tartışma veya yanlış anlaşılmaların ötesine geçtiğinde ilişki genellikle sallantıda olarak adlandırılıyor, değil mi? Bu noktaya gelen ilişkilerden bazıları yok oluyor tabii. Bazıları kurtarılabilir. Peki ilişkinizin sallantıda olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? Mesela sürekli çatışma halindeyseniz, aranızda iletişim bozukluğu varsa, duygusal ve fiziksel bağınız azalmışsa, şüphe ve güven eksikliği duyuyorsanız, kendinizi bitkin ve bıkmış hissediyorsanız, hayatla ilgili hedefleriniz farklılaşmışsa, ayrı ayrı zaman geçirmeye başlamışsanız, hep olumsuz yanlarınızı görüyorsanız, birbirinizi takdir etmiyorsanız, sevgilinizin desteğini hissetmiyorsanız, ilişkiniz ciddi anlamda sallanıyor demektir. Önce müzik, sonra buradayım.

0: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam ediyor. Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Evet, birlikteliğimizin sonuna geldik. Yarın güzel bir Perşembe gününde buluşmak üzere. Balamir Yıldız ben. Hoşçakalın.

0: 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
1: 5 numara.
2: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
0: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
1: 4 numara.
0: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliği ile İncir Ağacı, haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
3: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
0: Hadise Ara Beni 2 numarada.
1: 2 numara.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'e hazırlandı.
4: Bir duymadık deneyin sona erdi. Sona erdi.

0: düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başlıyor.

0: bir lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu Spotu.
1: Düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme ile kronik hastalıkların önüne geçilebilir. Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
4: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
3: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
4: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
3: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
4: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
3: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
5: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
6: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 rezidansta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: 20 numara.
1: 15 numara.
2: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta da yine programımızda geçtiğimiz hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Bir sebebi var. Kaybolurum gülüşünde bu saatten sonra geçemem senden, bana sorma ve kördüğüm gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ikilem. Eyvallah'la biten bir ilişkinin ardından verilen en zor kararlardan birini anlatıyor. Ortak bir hikaye, geri dönmemeyi. Şarkı çok sevmiş olmasına rağmen artık kendi yoluna gitmeyi seçen birinin hikayesini taşıyor. Özlem ve kırgınlığın iç içe geçtiği eser, ayrılığın ardından gelen yalnızlığı ve silinemeyen hataları yalın ve doğrudan bir dille aktarıyor. Eyvallah yalnızca bir ayrılık şarkısı olmasının ötesinde severken gitmeyi, geçmişi geride bırakmayı ve verilen kararın arkasında durmayı anlatan bir veda şarkısı olarak öne çıkıyor. Şarkı bu hafta listemizde 20 numaradan giriş yapıyor.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numaralı ikilemden Eyvallah dinledik. Şarkı bu hafta listemize girdi. Geldik 19 numaraya. Şarkı yazarlığını müziğinin merkezine alan Feride Hilal Akın, Rüzgar'ın Kızı'nda aşkı ve hayatı kendi kurallarıyla yaşayan bir kadının hikayesini anlatıyor. Love bombing'e kapılmayan, kendi dengini arayan ve kalbini değerli tutan bu kadın karakter, Akın'ın yaklaşık 2 aylık yazım sürecinde kendi yaşanmışlık

Larından da izler taşıyor. Sözleri Feride Hilal Akın ve Aşkım Kapışmak'a, bestesi ise Feride Hilal Akın ve Mustafa Ceceli'ye ait olan şarkının prodüktörlüğünü ve düzenlemesini de tabii ki Ceceli yapmış.

0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Umur Doma, Uyku Yok dinledik. 17 numarada ise Salih Bademci'den Yürü Ya Kulum vardı. 16 numaradayız. Türk pop müziğinin güçlü sesi Burcu Güneş yeni single çalışması Ben Yanmam'la dinleyicileriyle buluştu. Sözleri Yiğit Seferoğlu ve Yasemin Koç imzası taşıyan, müziği ve düzenlemesi, aranjesi Yiğit Seferoğlu tarafından hazırlanan eser, derin anlamlar taşıyan sözleri, modern altyapısı ve güçlü melodisiyle dinleyenleri duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Şarkı bu hafta listemizde 14 numarada. Ben...

0: numara. 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada blok 3'ten son bir dans dinledik, şarkı yine en çok çaldıklarımızdan. 14 numaradaysa Enis Arıkan'dan Lafımı Olur vardı. Geldik 13 numaraya. Demet Sağaroğlu ve Melis Fis işbirliğiyle Aşk Perisi bu hafta listemizde 13 numarada.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. İnatçı lekelere yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
6: BÜKAV Yönetim Kurulu Bayburt Üniversitesi'nde toplandı. Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Yönetim Kurulu Bayburt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mutlu Türkmen'in ev sahipliğinde üniversite bünyesinde toplandı. Toplantıda vakfın bugüne kadar tamamladığı faaliyetler, üniversitenin mevcut akademik ve fiziki durumu ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan ortak projeler detaylı şekilde ele alındı. Görüşmelerde şehir ile üniversite arasındaki koordinasyonun artırılmasına yönelik atılacak adımlar üzerinde duruldu. Bayburt'ta 11 çeşmeden 7'sinin suyu kirli çıktı. Bayburt'ta 2 Eylül 2026 tarihinde 11 çeşmeden alınan su numunelerinin analiz sonuçları açıklandı. İncelenen çeşmelerin 7'si kirli, 4'ü ise temiz olarak değerlendirildi. Temiz çıkan çeşmeler Aşağı Narkazan, Köse, Yukarı Narkazan ve polis lojmanları. Kirli çıkan çeşmeler Öğretmen Tokiler, Çoruh Evler, Askeri Kışla, Kırk Çeşmeler, Tarım, Veli Baba Camii ve Zahit Camii. Analizlerde özellikle E. coli ve koliform bakteri değerleri incelendi. Bayburt'ta pazar yeri trafiği sürücüleri isyan ettiriyor. Bayburt'ta pazartesi günleri kurulan pazar nedeniyle Danışmentliler Caddesi ve çevresinde yaşanan trafik yoğunluğu sürücülerin tepkisine neden oluyor. Pazar yerine ulaşmak isteyen vatandaşların yanı sıra bölgeyi günlük ulaşım güzergahı olarak kullanan sürücüler de yoğunluktan şikayet ediyor. Pazarın kurulduğu günlerde özellikle Danışmentliler Caddesi üzerinde araç hareketliliğinin arttığı belirtilirken bölgede oluşan yoğunluk nedeniyle ulaşımın zorlaştığı ifade ediliyor. Bayburt'ta ilk ders zili çaldı. 13 bin öğrenci ders başı yaptı. Bayburt'ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Geçtiğimiz hafta başlayan uyum sürecinin ardından kent genelinde 13.125 öğrenci yeni eğitim dönemine başladı. Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin kademelere göre dağılımı da belli oldu. Buna göre Bayburt'ta 1132 öğrenci okul öncesi eğitimde, 3993 öğrenci ilkokulda, 4161 öğrenci ortaokulda ve 3839 öğrenci lise kademesinde eğitim görecek. Bayburtspor kadrosunu 4 yeni futbolcuyla güçlendirdi. Bayburtspor şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarını sürdürürken transferde hareketli bir gün geçirdi. Sarı siyahlı ekip 4 futbolcuyla anlaşma sağlayarak kadrosunu güçlendirdi. Bayburtspor yönetimi defans oyuncusu Erdem Kayra Aydın, orta saha oyuncusu Mehmet Aslan, Bayburt sol bek Selçuk Hakalmaz ve ikinci lig ekiplerinden Arnavutköy Belediyesi spor forması giyen orta saha ve ön libero Taygun Vurgun ile resmi sözleşme imzaladı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
5: bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
7: 20 numara.
8: 15 numara.
0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
7: 11 numara.

Devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada bu hafta Yalın Vardı Akşamüstü dinledik. Şarkı yine bu hafta bir basamak geriliyor. 11 numaradaysa Can Demir'den Gel Dedim Geldin dinledik. Geldik 10 numaraya. Hadise Ara Beni bu hafta listemizde 10 numarada. Hadise bu şarkı için Ara Beni'nin yeri bende çok ayrı. Esat'la birlikte bestelediğimiz bu şarkıyı kaydederken birçok kalbe dokunacağını hep hissetmiştim. Bugün olanları görmek...

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada Sefo'dan Yine Seni Severdim dinledik. 8 numarada ise Sıla'dan Ağırbaşlı Serseri vardı. Şarkının hem hareketli hem slow versiyonunu radyolarda dinleyebilirsiniz. Kafa Yüksek Kalp Kırık'la büyük beğeni toplayan Sıla albümün en sevilen şarkılarından Ağırbaşlı Serseri'nin klibi için Paris'te bu arada kamera karşısına geçmişti. 7 numaradayız. İrem Derici Kimi Özleyecek bu hafta listemizde 7 numarada.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 5 numara.

COP20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Mabel Matiz'den Umrum Dışı dinledik. 5 numarada ise Manifest'ten Toz Pembe vardı. Geldik 4 numaraya. Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can'la rap müziğin sevilen ismi APO, 8 yıl aradan sonra yeniden aynı projede bir araya geldiler. Kıyamam. Bu hafta listemizde...

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi artır, başarıyı katla.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik canım dinleyen. 3 numarada Derya Uludağ'dan Şımarık dinledik. Şarkı bu hafta bir basamak geriledi. 2 numaradaysa iyi yükseliş yapan isim Sena Şener, Aşkından Ölmemeli vardı. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Zirvenin adı bu hafta değişmiyor. Blok 3 Sebebi Yar bu hafta listemizde zirvenin sahibi. Evet, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek müzikle kalın.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

Baktım ama ne çare, sevdim seveli, uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel, deli

Baktım ama ne çare, sevdim seveli, uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel,

Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı. Yaşama açılan kapı.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK-KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini de takip ediyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesinde yalnızca hasar görmüş yapıların onarımı için değil, medeniyet mirasının geleceğe güvenle taşınması için kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını belirterek, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz 12,2 milyar lirayı aşan, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ise 22 milyar liralık kaynak ayırdı. Bugüne kadar toplam 24 milyar liralık iş gerçekleştirilirken, kalan projelerin tamamlanmasıyla deprem bölgesindeki toplam yatırımımız 34 milyar liraya ulaşacaktır dedi. Bursa'da suç örgütlerini öven ve örgütlerin silahlı eylemleri için eleman teminine yönelik sanal medya paylaşımlarında bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı. Akut kurucusu Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayla gündeme gelen Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı.
2: Spor.
1: Trabzonspor Teknik Direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzey doğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Retro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Ben Eylem. Yaklaşık bir saat boyunca haftanın tam ortasında 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla sizlerle birlikteyim. Bugün programa bir Levent Yüksel şarkısıyla başladık. Aysel Gürel'in yazdığı, Levent Yüksel'in söylediği müthiş şarkı diyebilirim. Şarkının bir normal versiyonu var, bir de remix. Ben remix'ini çok daha fazla sevdiğim için bu şarkıyla başladık. Rivayete göre Aysel Gürel eşi terk ettiğinde yazmış bu şarkıyı. Retro'ya Pınar Aylin'le devam edeceğiz ve tempomuzu hiç düşürmeyeceğiz. Bekletme, şimdi bizimle.

98 isim olarak onu tanıdık 90'larda. İnan 98 çıkışlı Anlatmak Zor şarkısının ardından bir Mustafa Sandal şarkısıyla devam edeceğiz. Ama bu sefer İzel seslendiriyor. İzel'in bence en başarılı albümü.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

şarkısı İbret Alem. Şarkının iki versiyonu var ve biliyorum birçoğunuz akustik versiyonunu daha çok seviyorsunuz ama ben bugün normal versiyonunu çalmak istedim sizlere. Retro'ya devam ediyoruz. Robert Hatemo'yla bir tık daha tempomuzu yükseltelim. Sanatçının çıkış şarkısı ve unutulmaz klibi ister istemez benim gözümün önüne geliyor. Efsane bir dans performansıydı bence. Esmer.

0: Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ünifem.tr.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
3: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
2: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
3: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
2: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
3: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
5: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
6: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
0: Retro devam ediyor.

Ayçetin'in İyi Kalbimi Hazırım'dan şahane bir Arnavut eskisi. Bu şarkının en önemli özelliği, belki daha önce de söylemiş olabilirim, Türk popüler müziğinde baştan sona tüm vokallerin iki sesli olarak yapılmış olması. Şarkının tüm şan kısımlarında arkadan ikinci sesten de bir Candan Erçetin vokali yürür gider. Gülşen'in İyi Kalbimine gidiyoruz. İlk albümdeki çok keyifli cover'ı Delisin şimdi retroda bizimle.

0: Kamu spotu.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Harun Kolçak ölürüm elinde sonrasında yavaş yavaş retronun da sonuna geliyoruz. Retro'ya Demet Sarıoğlu ile devam edeceğiz. Yıldız Tilbe, Kenan Doğulu, Özkan Uğur, Sibel Sezal ve Demet Sarıoğlu vokalli bir şarkı dinliyoruz. Gönlünce yaşa.

0: Reklamlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
5: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
6: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.

Sözler ve beste Bora Eboğlu'na ait. Deneo Pinço tarafından da aranje edilmiş. Klibi ise Demet Özgenci'yle yönetmenliğinde çekilmiş. Oya Bora şarkısı Yalancı Sevgilim sonrasında bugün de retronun sonuna geldik. Bugün kapanış şarkımız Kenan Doğulu'dan 1994 yılından. Şarkılarım sana doğru. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi artır, başarıyı katla.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
4: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
3: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
6: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu 2 şüpheli tutuklandı. Çalışmalar esnasında durumundan şüphelenilen H.A. ve M.A.G. isimli iki şahıs güvenlik güçlerince durdurularak denetime tabi tutuldu. Ekipler tarafından şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 55 parça halinde paketlenmiş toplam 616,14 gram metamfetamin maddesi bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el koyan güvenlik güçleri şüphelileri gözaltına alarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Buradaki işlemleri tamamlanan H.A. ve M.A.G. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli makamlara sevk edildi. Başçımağal köyünde yangın, ot balyaları ve kovanlar yandı. Bayburt merkeze bağlı Başçımağal köyünde akşam saatlerinde yangın çıktı. Elektrik trafosundan kaynaklandığı belirtilen yangında köy sakinlerinden SK'ya ait ot balyaları ile 3 arı kovanı yandı. Edinilen bilgilere göre yangın elektrik trafosunun yakınındaki ot balyalarının alev almasıyla başladı. Alevlerin fark edilmesinin ardından durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da yılın takımına seçildi. İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Bayburtlu A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2025-2026 sezonundaki performansıyla ligde yılın ilk 11'ine girdi. Deneyimli orta saha oyuncusu, İtalyan Futbolcular Derneği, AIC tarafından düzenlenen törende ödülünü aldı. Milano'daki La Scala Opera binasında gerçekleştirilen organizasyona, İtalyan futbolunun temsilcileri ve spor dünyasından isimler katıldı. Bayburt'ta okul çevreleri ve servis araçları denetlendi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte il genelindeki okul çevreleri ve öğrenci servis araçlarına yönelik denetim faaliyeti icra etti. Öğrencilerin eğitim hayatlarını huzurlu ve emniyetli bir ortamda sürdürmelerini hedefleyen çalışma kapsamında okul etrafındaki kamu düzeni ve trafik akışı kontrol edildi. Bayburt'ta 221 projeye 99,9 milyon TL hibe desteği. Bayburt'ta kırsal kalkınmaya yönelik yatırımları desteklemek amacıyla yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırım Programı KKYP 17. etap sonuçları açıklandı. Program kapsamında Bayburt'ta uygulanacak 221 proje destek almaya hak kazandı. Açıklanan sonuçlara göre projelerin toplam yatırım tutarı 139 milyon 411 bin 870 TL olarak belirlendi. Bu yatırımlara sağlanacak toplam hibe desteği ise 99 milyon 958 bin 478 TL olacak. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
3: 5 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
2: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
3: 4 numara.
2: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı, haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
5: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
2: Hadise Ara Beni 2 numarada.
3: 2 numara.

0: ve geldik zirveye. İrem Derici, Kim Özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattın. İyi müzik devam.

0: Reklamlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi değil.

0: düğün olsa reklamları sunar. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
2: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
1: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
5: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Ahead, you shine.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
5: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Getir, Saygı Biri bir mutlulukla sundu.
1: Bir mutluluk getir.
2: Kulaktan kalbe, Uni FM.

0: Kamu Spotu.
1: Sevgili sürücüler, emniyet kemeri kullanımı düşük hızlarda bile özellikle şehir içlerinde gerekli ve koruyucudur. Trafikte kontrol sende. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

Ben olursun, benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takman olsun. Onlar ipe sapa gelir şeyler.

0: kafana takma ne olursun. Onlar ipe sapa gelir şeyler değil.
1: Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun. Onlar ipe sapa gelir şey.

0: beladır bu acı.
1: Kanarım,
0: yanarım.
1: Seni başka kimse bulamaz.
0: Kaybım
1: derinler.
2: Tek reklam.
3: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
4: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
3: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
4: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
3: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
4: İlgiyi artır, başarıyı katla.
2: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. Fark edilirsiniz.

sahneye çıkma sırası o efsane isimde. Kulaktan kalbe. Üni FM.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
2: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
1: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
5: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Baktım ama ne çare, sevdim seveli, uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum.

Baktım ama ne çare, sevdim seveli, uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel,

0: Reklamlar.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
3: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850-360-6572. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri

Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3 artı 1 158, 2 artı 1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. Fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun. Unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmin, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi. Detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
1: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.